0: çok güzel. Surmeler.
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hopa ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

0: Eski köy yolları hafızamızda yer eder. Hangi hanenin nerede olduğunu unutmayız. Megzaşema otkani okorişkimi ortu.
1: Pazar ağzından bir tarif. Yola yakın dördüncü ev benimdi.

0: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
1: Bu dost eli var iskidinen.
0: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: de çok önemlidir.
1: Evler yan yana dizilir.
2: Çkini okhorishi kholos yurtchva okhorire.
3: Doğu Lazcasından bir cümle. Bizim evin yakınında iki ev daha var.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kayde pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.
3: Arasam.

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.

0: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Yorucu işlerin ardından karınlar acıkır.
1: Sofranın kurulmasını sabırsızlıkla bekleriz. Cari doçvi opşa acı voret.
0: Var ağzından aceleci bir ses. Ekmeği pişir, çok açız.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Kemencenin sesini duyan hemen halkaya katılır. Meydandaki coşku herkese yayılır. Gale bozope ok vaknes do ihoronamtes. Pazar ağzından neşeli bir manzara. Dışarıda kızlar horon oynuyorlardı.

Arıcılık yüksek dağlarda hüner ister. Kovanı sağlam bir dala yerleştirmeli. Amedik Tsipris Guni Cudgams. Pazar ağzından bir anlatım. Ahmet kayın ağacını arı kovanını kuruyor.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Eski taş evler sağlam kurulurdu.
1: Dört bir yanı korunaklı yapılırdı. Ohoris otko gociuğun. Pazar ağzından sade bir tarif. Evin dört köşesi var.

0: Ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

Krishna, Hare Krishna.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz. Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: kendine göre bir hali vardır.
1: İnsan da konuşarak anlaşır. Jogorik lalums, koçik isinapams.
2: Fındıklı ağzından bir söz. Köpek havlar, insan konuşur.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

Bahçedeki çiçekleri susuz bırakmamak gerekir. Emek verilen her fide açar. Tendak pukurepes skari gobams. Pazar ağzından gündelik bir iş. Tenda çiçeklere su döküyor.

Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

Gerçeği söyleyen insana karşı durulmaz. Doğru söz her zaman yerini bulur. İsa zittas mu itkven abaşişi. Pazar ağzından bir deyiş. Doğru söze ne denir abaşişi?

Bir evde annenin varlığı her şeydir. Bunu anlatan çok doğru bir söz var. Bere nana diho var iyen. Pazar ağzından bir hakikat. Çocuk annesiz olmaz.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Demir ustaları ateşi çok iyi bilir. Sıcağı gören maden şekil alır. Demir inç kvasi goyim ciranen.
1: Pazar ağzından bir gözlem. Demir ısınınca genleşir.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

0: Dah dakikaya hep aynı kalır.
1: Ama insanoğlu günden güne serpilir.
0: Kva var i morden, ama koçi i morden.
2: Pazar ağzından anlamlı bir söz. Taş büyümez ama insan büyür.

0: boyun kıtıra konan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Gel beraber otura konan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bir sen söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Bu sevdadan kurtula konan ayda.
1: Cilveli kızdan
0: ayda. Naydana oy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızdan ayda.
0: Naydana oy naydana.

0: bozdurayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydana hoy naydan.

Taze sütten yoğurt yapmak marifettir. Köy evlerinde bu işler eksik olmaz. Ohorcak mica nukvaps. Hop ağzından bir anlatım. Kadın sütü mayalıyor.

0: Yeni yerler görmek insana ferahlık verir.
1: Yollara düşmeyi sevenler çoktur.
0: Gohtimu gaymat zonen. Pazar ağzından ferah bir söz. Gezmek hoşuma gidiyor.

0: Gezip dolaşmak sağlığa iyi gelir. Golva vors on, boli boli govstare.
1: Pazar ağzından güzel bir öğüt. Gezmek iyidir, bol bol gezeceksin.

0: Herkes tatlı meyve sevmez.
1: Bazılarının tercihi her zaman ekşiden yanadır.
2: Cay uşkiris korup.
0: Hop ağzından kısa bir söz. Ekşi elmayı seviyorum.

0: Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır.
1: Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.
2: Ubaz da.
1: Ubaz tabii.
2: Ubaz da nefesli.
1: Kaşı bir boru var.
2: Boru var diye ubaz da.

0: çok güzel. Sur ne kadar?
1: Deniz dalgaları kıyıya odun taşır. Eski zamanlarda herkes bunları toplardı. Gulanik dikinate karkalaki korobups. Hop ağzından bir manzara. Kız sepetle sahilde odun topluyor.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Kardeşim, ne oldu?

Çocuğum.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
2: Bu dost eli var iskidinen.
1: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini, Batı Lazcasından içten bir temenni, köye gidince beni aklına getir. Arasa.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaji on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem sıkvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hop ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
2: Nanaş kimik, lobya bobams.
3: Laflar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: şey, dilsiz kavak.
1: Ama ubaz da.
0: Uba tabii.
1: Ubaz da nefes diye.
0: Kaşı ve
1: boru. Boru mu? Ubaz da.

0: mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: M'kiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.

0: bence çok güzel. Sürmeler.
1: Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Ego yok tıra konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızlan
0: ayda, naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızlan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Bozdurayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: gerdana düzdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: İpek mendil değilsin ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: cebimde gezdürayım ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy naydana ona nayda,
1: cilveli kızla nayda,
0: naydana hoy nayda.

dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.
2: Yine adamına. Dur hele.

0: Turna'nın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikkiri muon. Dohulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Jun da ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohor caren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders olur.

0: Ben dağlarda yanamam, ben dağlarda dayandım.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Slow.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
2: Bu dost eli var iskidinen.
1: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: Merhaba.
1: Ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
2: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
3: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.
2: Arasa. Durdum. Ne? Arasa.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Eyvah.
1: Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister.
1: Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
2: Opşa domançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvanahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem sıkvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hop ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik, lobya bobams.
2: Tatlar ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma.
0: Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da mısır ekmeği yesek.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
2: Kaşı ve
3: boru
2: var.
3: Boru var diye, o bazda.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Gene boyuk tırak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber oturak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir ses söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtulak onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: Gönül bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan.
0: Naydana hoy naydana ona.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mğulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Skani fikri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohor caren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

0: Ben dağlarda yanamam, ben dağlarda dayandım.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Let's go.

bahçe.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
2: Bu dost eli var iskidinen.
1: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.
2: Arasam. Durdum bak. Sana değil mi ya? Ne? Arasam ne demiş?

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgina komemam skvanes.
2: Dohu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çay zilupan.
2: Papa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşo tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik lobya bobams.
2: Pıfır ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu. Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: gel beraber oturak onan ayda.
1: Cilveli kızlan ayda.
0: Bir ses söyle bir de ben onan ayda.
1: Cilveli kızlan ayda.
0: Bu sevdadan kurtulak onan ayda.
1: Cilveli kızlan
0: ayda. Naydana hoy naydana onan ayda.
1: Cilveli kızlan ayda.
0: Naydana hoy naydana.

0: Dünü bozdurayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: gerdana düzdürayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: İpek mendil değilsin ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: cebimde gezdirayım ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana hoy naydana ona naydan,
1: cilveli kızla naydan,
0: naydana hoy naydana.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dilikuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Yaşasın.

Allah'ım.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
2: Bu dost eli var iskidinen.
1: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum. Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.
2: Çok değil mi ya?
3: Ne? Asa denemiş.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski Bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu amtsika kodovişka cat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, cari pşkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tkombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Yün ehiren ninelerimiz vardı. Elleri durmadan çalışırdı.
1: Didişkimik toçiçim oşums. Pazar ağzından sıcak bir hatıra. Ninem ip eğiriyor.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hop ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Yaşa tutaste enki lemşiti izhiren.
2: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormanca ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri mektebe pez goşan maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

0: dayanamam neden bağlara dayandım.
1: Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

0: Zaman akar, hayat devam eder. Yeryüzü kendi yolunda yürür. Dünya udodginu ikten.
1: Pazar ağzından güzel bir tespit. Dünya durmaksızın dönüyor.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
2: Bu dost eli var iskidinen.
1: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: Uzaklara gidenlerden tek bir dileğimiz olur.
1: Bizi unutmamalarını isteriz.
0: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.
2: Arasa. Arasa. Arasa.

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammuperim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşadomançinu, amtsika kodovişkacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şkomatere. Pazar ağzından sıcak bir çağrı. Çocuğu çağır, yemek yiyeceğiz.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

0: Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi.
1: Tombuşi gugun zepelaci on.
0: Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem sıkvanes.
2: Doğu Lasçasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

0: Dik yamaçlarda çay toplamak kolay iş değildir. İmeceyle yapılan iş her zaman neşeyle biter.
1: Hopuri kulan epek çayı zilupan.
2: Hopa ağzından güzel bir söz. Hopalı kızlar çay topluyorlar.

0: Gökyüzü bazen pırıl pırıl parlar.
1: Aydınlık her yeri sarar. Eşotu taste enki lemşiti izhiren.
0: Hopa ağzından duru bir anlatım. Öyle ay ışığı var ki iğne görünüyor.

0: Mutfağın mis gibi kokusu odaya yayılır.
1: Ocakta pişen yemeğin tadı başkadır.
0: Nanaş kimik lobya bobams.
2: Pıfır ağzından tanıdık bir ses. Annem yemek pişiriyor.

0: Fırından yeni çıkmış sıcak bir ekmeği kim istemez?
1: Eski bir dilek kulağımıza geliyor.
2: Ortaz do lazut ticari aoşkoma. Pazar ağzından bir söz, keşke olsa da Mısır ekmeği yesek.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
2: Kaşı ve
3: boru
2: var.
3: Boru var diye, un bazı daha.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

El emeği göz nuru kumaşa yansır. İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir. Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Gerdana düzdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: İpek mendil değilsin onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Cebimde gezdüreyim onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Naydana hoy naydana onu meydan,
1: cilveli kından aydan.
0: Naydana hoy naydana.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoyz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.
2: Yine adamına. Dur hele. Dur hele.

0: Turna'nın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis gayi momiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

0: Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren.
1: Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikri muon. Doğulazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

0: Gökyüzünde kanat çırpan kuşlar serbesttir.
1: Süzülüp uzaklara doğru giderler. Ginci Cundo Ulun. Pazar ağzından sade bir cümle. Kuş uçarak gidiyor.
2: Burası Lazuri Radyo.
1: Kemencenin sesi hiç susmasın.

0: Karadeniz'de evin direği kadınlardır.
1: Yuvayı çekip çeviren her zaman bellidir.
0: Ohorişi ohormance ohorcaren. Hopa ağzından açık bir gerçek. Evin ev sahibi kadındır.

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri Dersi İkven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.

Renkli elbiseler düğünlere neşe katar. Giyinen kişi hemen fark edilir. Cita forka dili kuneren. Pazar ağzından renkli bir tarif. Kırmızı fistan giymiş.

Ailede birlik olmak en büyük güçtür. Ortak kararlar yuvayı ayakta tutar. Ohoriş koçik isa visimadat minon. Hop ağzından bilge bir söz. Ev halkı birlikte düşünelim istiyorum.

Let's go.

0: Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yalnız başına hayat çekilmez. İnsana candan bir dost gerekir.
2: Bu dost eli var iskidinen.
1: Dohulazcasından derin bir söz. Dostsuz yaşanmıyor.

0: ocağı yakmak için hazırlık yapılır. Ormanın kuru dalı ateşe iyi gelir.
1: Daç huri okzapu şeni hombula dişkap korobum.
2: Pazar ağzından bir cümle. Ateş yakmak için kuru odun topluyorum.

0: tek bir dileğimiz olur. Bizi unutmamalarını isteriz.
1: Çoyşe idasima gomişini. Batı Lazcasından içten bir temenni. Köye gidince beni aklına getir.
2: Arasam. Durdum. Olur değil mi ya? Ne? Arasam öyle bir

0: Güzel bir şey görünce insan hayran kalır. İçinden gelen sevinci saklayamaz.
1: Ammu perim skvanoba. Doğu Lazcasından kısa bir hayranlık. Bu ne güzellik.

0: Allah.
1: Dere kenarındaki çark hızla döner. Eski değirmenler un öğütmeye devam eder. Mski bugay ikten. Doğu Lazcasından bir durum. Değirmen iyi dönüyor.

0: Çok çalışan beden dinlenmek ister. Biraz mola vermek herkese iyi gelir.
1: Popşa domançinu, amtsika kodoviş kacat.
0: Pazar ağzından yorgun bir ses. Çok yoruldum, biraz dinlenelim.

Yemek hazır olunca sofraya oturulur. Dışarıdaki çocuklara seslenmek gerekir. Beres uyohi, carip şkomatere.

0: Kuşlar bile eşiyle birlikte uçar.
1: Yalnızlık hiçbir canlıya yakışmaz. Dirvan ahvala vagulun.
2: Pazar ağzından naif bir gözlem. Kumru yalnız gezmez.

Dağlarımızdaki her bitkinin bir faydası vardır. Eskiler ağaçların şifasını iyi bilirdi. Tkombushi gugun zepelaci on. Pazar ağzından şifalı bir bilgi, kızıl ağacın filizleri ilaçtır.

0: Çalışıp kazanınca insanın içi ferahlar. Kazanılan başarı herkese moral verir.
1: Aya geçgine komemem skvanes.
2: Doğu Lazcasından gururlu bir cümle. Bu galibiyet bize yakıştı.

Tatlı ikramlar komşular arasında dağıtılır. Lezzeti tadanın damağında kalır. Termoni dido nostoneri ik veren. Hopa ağzından tatlı bir övgü. Aşure çok leziz olmuş.

0: Mutfakta hazırlıklar hızla sürer.
1: Ekmek yapmadan önce un elenir.
0: Mkiri on siruten sirups. Hopa ağzından gündelik bir söz. Unu elekle eliyor.
2: Kaşı ve boru
3: var. Boru var diye, o bazda.

0: çok güzel. Surmeler.
1: Bazı insanlar yerinde duramaz. Gezmeyi dolaşmayı çok severler. Ekhaş kimi gomlarttu, golva hadzi ayettu. Pazar ağzından neşeli bir söz. Hatice'm gezgindir, gezmeyi sever.

0: El emeği göz nuru kumaşa yansır.
1: İnce ince işlenen nakışlar ne güzeldir.
0: Bozok mendili gezopsums. Pazar ağzından bir söz. Kız mendile nakış işliyor.

0: Kendi kültürümüzün türküleri bambaşkadır.
1: Onları dinledikçe içimiz kıpırdar.
0: Çkini kaide pegomançelu.
2: Doğu Lazcasından samimi bir söz. Bizim ezgileri özledim.

0: Cilveli boyun kütüre konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: gel beraber otura konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bir sen söyle bir de ben onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: bu sevdadan kurtula konan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana onan ayda,
1: cilveli kızdan ayda,
0: naydana hoy naydana.

0: gerdana dizdirayım onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: İpek mendil değilsin onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Cebimde gezdirayım onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan ahoy onan aydan.
1: Cilveli kızdan aydan.
0: Naydan ahoy naydan.

Ağaçların dalları meyveyle dolup taşar. Köyümüzün bereketi dillere destandır. Şkuni çoiz mgulim boliyen. Pazar ağzından bereketli bir söz. Bizim köyde armut bol olur.

0: hareketli olunca petek de bol olur. Eskiler bunu çok güzel anlatmış.
1: Topuri dido ikvashi lukunati dido ikven.
0: Papa ağzından bir söz. Bal çok olunca mum da çok olur.
2: Yiyen adamına. Dur hele.

0: Turnanın kemencesi çalarken içimiz kıpır kıpır olur.
1: Eski havalar gönlümüzü okşar.
0: Uçam zoga şik aydepe kucis kaymomiksteps. Hopa ağzından bir duygu. Karadeniz ezgileri kulağıma iyi geliyor.

Ana dilimizle türkü söylemek neşedir. Kelimelerle yaşamak bize huzur verir. Lazuri, çkimi ohok dinaleren. Doğu Lazcasından candan bir söz. Lazca benim eğlencemdir.

Bir karar verirken danışmak iyidir. Birlikte konuşup akıl yürütelim. Scani fikiri muon. Doğu Lazcasından yalın bir soru. Senin fikrin nedir?

Dilimizi yaşatmak hepimizin elinde. Okullardan gelen bu güzel haberi duyun. Lazuri Mektebe Pez Goşan Maleri dersi ikven. Hop ağzından sevindiren bir söz. Lazca okullarda seçmeli ders oluyor.